Hiç kuvvetler için. Doğum ben geldim. Hani şu boğanını bırak. Bu işten bize lazım. İngiltere benim köyümle geçerim. Dokun yumuş olsun. İcil acıta.